10 bak alır. Hoş gidin. Hazırınızı notified. Quick coffee, thank you.